0: MHz Divay FM. Abadues emmegatı. Divay FM divehin nayaku. Nuwadiya 1 MHz.
1: Alenor